insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?

Assalomu alaykum, hurmatli radioyolg'izlar. Anavat kanali TRT'ning Uyg'ur chanlishi. Bugun 2026 yili 31 may yakshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radioyolg'izlar. Onlayn sirimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1 dan ishgacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 5 kechagacha aloqada Turkcell 3A, Turkcell 4A, Sony Amrahları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygurchekit.com ya ki www.trtuygurchekit.com internet adresleri arkalık bir hastan alabildim. Anlaşırımızdan tekrarını her gün en kıra vakti yatıken saat 5'ten 6 geçeceğim. Örümçü vakti yatıken saat 8'den 9 açı bulgun aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogertz'da seni emra ve internet arkalık anlalı buldum. Örümetli radyon olsa. Anlaşımızdan bugünkü cedulda haberler yıldızlardan kelgen sada uçerek ve arkal nakşı muzikiler katarlı programına var bulup aldığımızdaki bir saat boyu şey sıraya bulan bulabilmemiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Amin Riyasetçilik kılımın.

0: Статистикалык маалыматтарга караганда, экологиялык туруштун илгери Казакстанда 45 миллион болгон чаруу мал саны жолу куюлган саясатлар сабабынан кыска убакыт ичинде 4 миллионго чыгып калган. Чаруу малдарынын уктулушу 1930-1930 жылдар арасында тарыхта кең көлөмдүк ачарчылык деп хатырланган пажияны билдирип келди. Bu mezgilde tahminen 6 milyon bolgan devlet nüfusunun 2 milyon 500 bini açarçılıktan hayatından ayrıldı. İsrailiye Livan'ın cenobuda hücum başlığalıkını uxturdu. İsrailiye Livan'ın cenobuda hücum başlığalıkını ve işgaliyet dairesinin kengekallikini uxturdu. İsrailiye güçleri Livan'ın cenobuda kengekülemini kurukluk hareketi başlayıp litani derdikti. Kurallı halk askerlerge tevbe ulaslarını ve bazılarını nişan kıldı. İsrailiye armiyası yaşa mümkün Livan'ın cürümündeki Boport tahtızması ve Vadi El-Saluki rayında kent kürümlü kocun başlıkalıkı noktordu. Armiye beyanatçısı Ella Vaviye, Amiye ortaklaş torbeti XYY'ye işgaliyetinin birinci gün ilgili zor kurukluk kısımları bilen başlanıkalıkını etti. Hizbullah'ın raketa hücumu İsrailiye armiyasına heran kaldırdı. Hizbullah'ın raketa hücumu İsrailiye armiyasına heran kaldırdı. Netanyahu uruş kabinetini ciddi yığını çağırdı. İsrailiye armiyası Hizbullah'ın hücum taktikasını özgertip, İsrailiye'nin şimaldaki şehirlerine onlarca başkaldığın bomba atkanınken, özlerinin bununla heran kalıqalıkını itiraf kıldı. Netanyahu Tel Aviv'nin Livan'ın cenubu'da keskinleştirgen ciddiçilikten İsrailiye'nin şimaldaki vaziyetini gözden geçiriş için devlet müdafiye ministri İsrail Katiz, başta başlıkı Eyal Zamir ve şimaldaki armiye kumandalları bilen ciddi hevsizlik yığın etkizgen. 17 Aprel günü oruç doktuş başlanğının bu yan, Tuncikat'ın bu bombalı İsrailiye'nin şimaldaki Tafit ve Nahariya şehirlerine geçiştim. İsrailiye Armiya Radyosu, İsrailiye bilen Hizbullah otursudaki asasi aciz oruç doktuş gelişim başlanğından bu yan, şimalda agahlandırı sinyalının 1099 katım çılgalıkını haber kıldı.
1: Anlamat konular, Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
0: Amerika, İran'ın tanıtıp koyduğun 12 milyar dolarlık mülki girişi doğrusu da verdi bayda. İran tarakkuları Tehran bilen Washington otursu da asil kılınması girişim dairesi de Amerika hükümetinin İran'ın tanıtıp koyduğun mal mülkinin 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün işgide iriş imkanlıkta yartıp giriş doğrusu da verdi bergerlikini haber kıldı. İran devletlik televizyası iki devlet otursu da Pakistan'ın murasiyatçılık edildi yerlenen 14 maddelik özür açığını şahsatmasının ramkisi bayan kılınan gayri resmi hüccetinin mezmununu ilan kıldı. Washington'da kağıt zavutu da izbegen patlaşta 11 adam öldü. Washington'da kağıt zavutudaki hemiyelik baktığın patlaşı neticesi de ilgili sahne 11 geldi. Dairle Washington şehrindeki Longview sanayi zavodidagi bir aqli kori bakkining ishidan portlashidan keyin yo'qolib ketgan barliq ishchilarining jasadlarining topilganligini jazmlashtirdi. Dairle shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Amerikaning Washington shtati izbagan ximiyalik bak portlash vaqeasi natijasida yo'qolib ketgan 9 kishining jasadlarining hammasining topilishi bilan o'lganlar sonining 11 ga yetganligini bildirdi. Fransiya saqchilari Paris Saint-Germain komandasının Avrupa Çempiyonlar Birleşmesi'nin alkılgıç müsabakasındaki galibisinin kiniz bergen zoravallık vakaları esnasında 416 adamını kol kaldı. Fransiya İçki İşler Ministri Paris Saint-Germain komandasının Avrupa Çempiyonlar Birleşmesi'nin alkılgıç müsabakasındaki galibisinin tebrikleş maksadı menlaşı kişinin güçlüğe çıkışı bilen parlayan şiddetlik dokunuşlar cariyanında 416 kişinin kol kalın kalın kalın kalın. Radyo'nun hoşu, aziz dostlar, yukarıda haberler aldığınızı.

gülgen bozumu dastalla, rivayetle ve nakş kuşakla yaşasın davulmuş duğan. Anadolu'dun Balkallığa, Kavkaz'dan Sibriyeviç sozulgan bu kendinin de köçüş ve tarkılıp gitişemez. Eksice yeni bağlarını kuruş ve yıldızlarının okşaşmağın tıpraklarda kaydedin dıksırış müsabısı boğaz. Her bir yeni dık ötmüşünün esnemesini kelgüsü yetküzgen. Türk dünyasının kendi coğrafyası da köçüş fakat bir tarihi vakalemez. Belki bir mevcutluk şeklidir. Türkistan'ın uçuk ken bayavallardın, Anadolu'nun tağlarına, Kavkaz'ın tumallık bağrıdın, Balkanların hesretlik düzlenleri gibi sozulgan bu büyük yürüyüşte, insanlığa gayrı atlarının tuyak avazı, gayrı kopuzun sadası emrah buludu. Ama en köp emrah bulduğun genel nakşıdır. Çünkü nakşa köçüşün eslimsidir. İnsan öyünü arkada kaldıralışı mümkün ama avazını kaldıranmaydı. Bir halık sürgün kılınışı mümkün, lakin tilinden ayrılanmaydı. Şu sebepten sürgün yollarda en köp nakşıla tığıldı. Söz yetmegence de mukam tılgı girip, azap ne, hesret ne ve yok düşünü bayan kıldı. Türk dünyasının okşaşmağan bulunlarda, okşaşmağan tıllarda ama birli kalip bilen eğitildiğen nakşıla ba. Kazak deştide eksetken bir köy bilen, Kırım'daki bir matem koşaktın, Uygur'un veten hesirti bilen, Anadolu'nun musafirlik azaplarının okşaş bir duyguda tipşişe tızat bilik emez. Çünkü azaptın mı, hesrettin mı, coğrafyası ve tılı bulmaydı. Bu nakşıla pekat birle gem kaygı emez. Şunu bilen birge bir karşılıktır. Sürgün kılınan halakla öyünü, tüpürkini, hatta namını yokatkan bosunu öz nakşısını koldap kalalığında mavcutlukını davunlaştırdı. Çünkü nakşıla eslimini saklaydıgan ağzaki arkıpladır. Şunlaşk köçüş bilen eslimini birbirinden ayırıp kargılı bulmaydı. Eslime isilgan ahırk şah bolsa, köçüş aşı şahının boran bilen sinirleşidir. Halıkla arkada hemen esin taşlap ketken takdirdimi özdür bilen birge en köp eslimlerini, evazlarını ve nakşlarını elip mandu. Türk dünyası da köçüşünün izleri bilen tolgan nakşıla fakat coğrafyalik bir hareketlini emez. Belki ayrılışka ve ayrılışka karşı tuğulgan çunkur bir karşılıklının hikayesini süzlet verir. Kırım'dan Ayskakı'ça Uygur diyarının Balkallak sozulgan sürgün nakşılarda poiz vagallarının karangılıkı taşınıp kalan öğlenin sükütü ve yıraklap ketken yurtlarının sayısı anlandı. Lakin bu hesret aciz bir yıkızar emez. Belki est saklaş iradesi bilen mavcutluğu davamlaştırıvatkan medeniyetin karşılık hareketidir. Çünkü bu nakşıla unutulup kalmaslık için eğitildi. Eslimisini yokatmağan bir halk olsa esla mavcutluğunu yokatmaydı. Bu ortak esleme Türk dünyasının okşaşmağar rayonlarda yaşavatkan halklarını körülmez bir rişti bilen birleştirdi. Uygur 12 mukamı, Azerbaycan aşkının sazı, Kırgız manasçısının dastanı, Türkmen bağışçısı ve Anadolu ozanı okşaş bir yıldızın uzuklanıdı. Köçüş bolsa bu eslemede fakat bir yok düşülemez. Şunun bilen birge kaydedin tuğuluş ve kimlik kurup çıkıştır. Nakşıla ötmüş bilen kelgüsü otturusu tükürük bulup. Çünkü bir nakşa fakat ötmüşlenemez. Kelgüsünü mü öz koyunu bir toşuydu. Şu sebepten nakşı davunlaşkındıla eslimi yaşaydı. Eslimi yaşağında kimlik kovdulundu, kimlik saklananda bir halk mı öz mavcutluğunu ebdi kuldap kaladı. TRT Uygurcu'nun hürmetlik klasmenleri yukarıda Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala namlı programımızın anladığında keler hepte yeni okşaş vakit görüşkice aman boğaysılar. Hey, hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Glass Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
12: Да, да Турция غاق радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.

0: ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
1: Este radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zbor wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Ovdje je Turski radijski radio. Inđe Ankara,
0: radio sadaje Turkije.
13: Da Turkije radio da.
14: Hosume Turkije zajna radio Gajana.
15: Petr Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
9: Gide Radio Amurya Türkiye.
17: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
10: İt Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık

da hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.

Shugun 2026 yılın 1. iyuni duşenvi. Aşgabatda taqat 13, Ankara'da taqat 11, halkarı vaqt boyunca taqat 8. Salam, qadırlı dinleyiciler. TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin Novat'taki sarına başlayarız. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kilogerz yığılıklardan, Qeysko tolkundan, günü firden, dikkatinizi hüdürleyeriz. Gün efirden verilen koyu verilişimize Aşgabat vaqti bilen saat 7'den 7.30 enni, Çanak anten arkalı Türk saat 3 adan 11.990 yığılıklar

Hepdelik tapgırlayın hepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilişiň bugünkü sanyny taýýarlanyp alyp barýan Nurjamaly Seýidowa, tehniki işgärimiz Jihan Akdepe.

Qadirli dinleyiciler, ünü bilen xabarların qeytxaça mazmunu eşdiriyeriz. Amerikanın Birleşen Ştatlar, Eyran bilen yaraşık gepleşiklerinin devam ediyenliğine qaramazdan Sauda çäklendirmesini giyirizdi. Amerikanın Birleşen Ştatlar, Israel-Livan çaqnışığını dartxınlığı tapqırlayın qoğuşatmaq boyunca teklip hüdürledi. Palestinli topar Israel'in ulğunluyun düzgün bozmalarından coğapkar adamların xasavat bermeğini sileyer. Eyran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazasına hücum qurudu. Qadırlı dinleyiciler, inni bolsa şu beylik xabarların doğru görünüşünü iştiriyeriz. Amerikanın Birleşen Ştatları Eyran ile yaraşık gepleşiklerinin devam ediyenliğine qaramazdan Sauda çäklendirmesini giyirizdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Güçler Serkerdeliği hepdenin ahirini Eyran'ın Guruk ve Kişim Adalarındaki pozisyalarını hücumların qurulunluğunu, şol hücumların Amerikanın Birleşen Ştatlarının uçurmonsuz hova uluğlarının urulup düşürülmeği bilen Eyran'ın agresif aksiyalarına berilen joğaptığını aytdı. Harbi qoşun hücumlarda Amerikan harbiyelerinden yaralananın bolmanlığını mälim etdi. Şeyli hem Kuveyt düşünme günü hova qorunuş ulğumlarının düşman raketalarının ve dronlarının hücumlarının öngün alanlığını xabar verdi. Şol bir vaqtın özünü Eyranın inqilab qoruqçuları Sirik adasındaki desxalardan birine qurulun hücumda ulanılanlığı öngü sürülen Amerikan bazasını xatardan çıxaranlığını beyan etdi. Eyran Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazasına hücum qurdu. Eyranın inqilab qoruqçuları qoşunu Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazasına qurulan hücumda ehli nişanların xatardan çıxarılandığını öngü sürdü. Köpçülükleyen xabar veriş serişdelerinin yekşenme günü beren xabarına göre Amerikanın Eyranın gün ortasını quran hücümünden son Tehran ağır almaq maqsadı bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazasına balistiki raketi hücümünü qurdu. Hücümde Amerikalı 4 esker bilen Asudi ilattan 3 adam yaralandı. CBS News'un beren xabarına göre hücumda yengil yaralanan 7 adam hem 24 saatin devamında vazifelerine başladı. Eyranın İslam İnqilab qoruqçuları qoşunu Amerikanın Eyranın gün ortasında yerleşen Bandar Abbas hova mendilinin qoloyunu quran hücumundan son ağır almaq maqsadı bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kuveyt'teki hova bazasını nişan alanlıqlarını mälim etdi. Tasnim xabarlar qulluğu hücumun yerli vaqt bilen 04:50'de, halqara vaqt boyunca 01:20'de qurulunluğunu xabar verdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Güçler Serkerdeliği bolsa Kuveyt'in raketi hücumunu bökdenliğini mälim etdi. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen İsrail'in 28 fevralda Eyran'a karşı başladığını bilelikdeki hücumu sebeple Sevitte dartxınlıq mevcudu. Eyran, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Sevitteki harbi merkezlerini nişan almaq ve Ormuz boğazını yapmaq bilen hücumlara karşılık kurguzdu. Pakistan'ın tövbeli açılın etmeğine taraflar 8 aprelde atışıgın bet edilmeği boyunca alalaşık kazandı. Tarapların İslamabad'da geçiren gepleşiklerine olsa alalaşık kazanılıp bilinmedi. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump atışıgın bet edilmeği boyunca kazanılan alalaşıgın mühlüdünü uzattı. Amerikanın Birleşen Ştatlar İsrail-Livan çaqnışığını dartxınlığı tapqırlayın qoğuşatmaq boyunca teklip hüdürledi. Amerikalı resmilerden biri Reuters xabarlar qulluğuna beren beyannamasını Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarı Marco Rubio İsrail bilen Livan'a dartxınlığı tapqırlayın qoğuşatmaq boyunca teklip hüdürlendiğini aytdı. Bu teklip İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun harbi qoşunlarını, Livan'ın içerki etraplarını uğratmağından ve İsrail'in harbi güçlerinin qoloyda strategik Beaufort qalasını almağından son hüdürlendi. Teklif edilen meylnama göre Hizbullah İsrail'e karşı ehli hücumlarını bes eder. İsrail bolsa Beyrut'ta dartxınlığa sebep bolyan hücumlardan

chetda durar. Livanning prezidenti Jozef Avun teklifi goldan bolsa, mejlisin başlygy Nebih Beri islendik ilalaşygyň Israilin harbi hüjümlerini betetmegi bilen başlamalydygyna ünüsi çekdi.

0: Türkiýanyň Sesi Radiosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Gaderli dinleyiciler, Israil Gazada Qurban bayramını 33 Palestinini öldürdü. Sağlığı Qoruş Ministerlik atışın bet edilmegi vaqtına qazanılan alalışğa qaramazdan, Israilin qurayan hücumları sebeple yüzlerce adamın yoğulunluğunu məlum etdi. Yerli Sağlığı Qoruş işgərlərine qora Israilin Qurban bayramında Gaza quran hücumlarına azından 33 Palestinini yoğuldu, 130'dan qoraq adam hem yaralandı. Israilin harbi goşuny ılalaşyga garamazdan Qurban bayramyna sewitde gan döküşükli hüjümlerini dowam etdirdi. Gazadaky Sağlyk goruş ministrliginden berilen ýazmaça beýannamada soňky 24 sagatda Israilin hüjümleri sebäpli bir Palestinliniň ýoğulunlygy 8 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ministerlige göre 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabryna güýje giren ılalaşyga garamazdan 930 Palestinli ýoguldy, 2819 adam hem yaralandy. Harawalygyň aşagynyň 781 jeset çykaraldy. Israilin 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň bäri guraýan hüjümlerine ýoğulanlaryň sany 72939 adama, yaralananlaryň sany bolsa 172927 adama ýetdi. Gazada müňlerçe Palestinliniň jesediniň bolsa harabalygyň aşagynda galanlygyny aýtýar. Palestinli topar Israilin ulgamlaryň düzgün bozmalarynyň jogapkär adamlaryň hasabat bermegini isleýär. Tutsuglaryň hukuklaryny goraýjy topar Israilin Palestinli tutsuglara iýdigi derli jinsi zorluk we gynamalar üçin Israilin jinayet jogapkärçiligine çekilmegi boýunça çağırış etdi. Palestinli tutsuglar jemgyýeti Israilin Palestinlilere garşy eden jinayetler üçin kadiýetiň öňünde hasabat bermelidigini beýan etdi. Şol bir wagtyň özünü Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenlerinden biri Batlavalnyň Gazada günwatar şeýerinde Israilin harbiýleri tarapyndan Palestinlere edilen 31 jinsi zorluk wakasynyň bolandygyny tasdiklady. Şolaryň 13 tanysy golaýda edilen 18 tanysy bolsa öňkü wakalardyr. Myanmanyň demir gazygynda bolan partlamada onlarça adam ýoguldy. Milli Tank Azad Ediş Qoşuny Myanmanyň Şan vilayetini Ammardaky partlayıcıların yalňyşlyk bilen ýarylmagy sebäpli onlarça adamyň ýoğulunlygyny habar berdi. Atlarının tutulmagyny islemedi halat ediş gullukçylary dürli maglumatlar berdiler. Gullukçylardan beri 46 adamyň beýlikçisi bolsa 59 adamyň ýoğulunlygyny aýtdy. Partlamada 70'den gowrak adam hem yaralandy. 5 ayda 872 milyon dollarlyk haly eksport edildi. Türk haly pudugy 2026-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlaryny öz üçin alýan döwürdi. 871 milyon 732 000 dollarlyk haly eksport etdi. Anadolu Habarlar Gulluğunun Türkiye'nin eksportçiler meclisinin görkezcilerini esaslanan haberine göre üstümüzde yakı ilin ilkinci 4 aylık doğrunu 172 milyon 946 bin iğne 4 metrelik halı eksport edilip 871 milyon 732 bin dolarlık girdiği kazanıldı. Halı eksporti geçen yılın değişli doğru bilen dengeştirilerini 2,10'un 1 götürüm arttı. Halı eksportini Amerikanın Birleşen Ştatlar 250 milyon 998 bin dolar bilen birinci oranı eledi. Amerikanın Birleşen Ştatlarından son eksport sanıbını 120 milyon 951 bin dolar bilen Saud Arabistan'ı ikinci, 68 milyon 400 bin dolar bilen Britanya üçüncü oranı eledi. Türk futbolçu Arda Güler Çempionlar Liginde öňde barjy futbolçu bayrağyny eýe boldy. UEFA ýekşenbi güni Real Madridiň türk futbolçysy Arda Güleri 2025-2026 Çempionlar Ligasy mewsuminiň öňde barjy futbolçusy diýip eglan etdi. 20 ýaşly futbolçy şol bayrağa görkezen ençime üstünlükli performansy sebäpli münasip görüldi we Ýewropanyň ösýän ýaş okuyuplarynyň biri hökmünde özünü görkezdi. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan ýaýlama berilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz. Qadarlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişini Tarkan'ın yerine getiren Usta Çırağı adlı aydınını dinleyen.

Salam, kadirli radyo dinleyicileri. Baken Kadıköy bilen siyahatımızı devam ediyor. Bu bölümde bakış bilen bütün sahrani beyan ediyen ve Kırgız kinotunun yüzü olan sol kaytaranmacak keşfi ürünmeye devam ederiz. Kameranın önünü özgürün sunot işgarının yani Baken Kadıköy panın kino dünyasına ağırlaşırız. Baken Kadıkeyeva'nın kino kariyerası profesyonel Kırgız kinotunun dönemi ulen bir vaqtta kemale gelipdir. Ol 1955-nji ýylda suraty düşürilen ve ilkinji Kırgız renkli film bolan Saltanat filmine baş roli ýerine ýetirip kino alemine kadam basypdyr. Bu ilkinji adym bilen birlikte Kadıkeyeva'nın ýüzi Kırgız aýalynyň güýjüni, gaýdy tutudygyny ve özgörüşini aňladan nyşana öwrülipdir. Kadıköy'ün kino sanatına bu sapari dine bir öz yurdunu del, eğitim halkarı derecesine hem ulu sesleme dörüdüptür. Saltanat filmi Moskva'da geçilen sanat festivaline görkodilenine, dünya derecesine ulu kızıklanma bilen kavul ediliptir. Hatta bu filme tomoşa eden Avrupa'nın en saylıma aktörlerinin biri olan Gerard Philip, Kadıköy'ün acayip zihinine ve temizliğine hayran kalıp, bu beýik Kırgız aktrisasy bilen şol bir filmde oýnamagy arzuw edýändigini aýtmak bilen onuň zehinini tatbiq etdi. Kino tanqidçisi Ivanova Baken Kadıköyeva'nın ýokary hünärligine şeýle sözler bilen beýan etdi. Baken Saltanat filmindäki ähli kyn ve çalatanlyk talap edýän sahnalary kino dili bilen aýdylanyna hiç gire dublör ulanmadan hut özü ýerine ýetirdi. Men onun bu kıyvının önüne sirkte yetişen at üstündeki Kafkaz kıyılarına mindeyersin deyip hayranlığımı beyan ettim. Bu yukarı hünerliğin en anık nuskosu hükmünü tekrarda çalt, at çapyan hubri sahillerini hiç hile kömeksiz ödü başarıptır. Kadıköyeva bu film surat çölününe 32 yaşında bolmanı karamazdan 18 yaşı yaş kıyıdan kesinlikle canlandırıptır. Bu eser hem Kırgız kinosunun hem de aktrisanın adının dünyada yan salmağına yol koyuptur. Kadıköyeva'nı dünya derecesindeki aktrisa öğren en esas zat, Çingiz Aytmatov'un eserlerindeki ayar keşplerine kaytalanmayacak bir çoğunluk bilen yerine getirmektir. Filmindeki Dolunay rolü onun kariyeratının en yukarı nokottur. Urşun uyrançılığına, itkilerine ve qam qustasına qaramazdan ayakta durmağa başaran dinanın aygıtlığını dünya görkötdür. Sunot işgarının bu seyrek dekini halk aratına hem ulu sesleme dörüdüptür. Şeylilikte rovati öğrülen Toprak ene filminin video düşülüp başlananlığı ve baş rolle Baken Kadıköyeva'nın oynayacak da ayan edilenine halk ulu tolgunma bilen ve tavırsızlık bilen qarışmağa başlaptır. Film ekrana çıkanma adına zallar adımdan doğruptur. Adımlar bu yukarı okuyup bir keşfe tomoşa etme üçün kinoteatrları dolduruptırlar. Aktrisa özünün Dolunay rolü bardakı yatlamalarına kıyıt kaça suları belleyer. İn başından beri bu rolü sağda bir kemsiz yerine yetirmek varda karara geldim. Doğruyum aysam bu rolün ekranına emeli bir kesetlen aşa ulaldılan coşkun hatta ağlanıp nalanıp canlandırılmağı meni elmadama bincalga derdi. Nem çün mü? Sebebi Dolunay neticede atı bir denanni. Belki beylik ayarlara karanında qiynancı ve qam ustani xas çungur yaşandır. Sonun varat. Menin üçün rolun çungluğu, qatdaqları ve qahramanın dımbağının arkasına gizlenendir xas vacibdi. Onun iyidirli bir hareket yağdayın içinde bolmağını istedim. Alman bilen bolan sahların birine gürleşmeň deregine belilikde alma iýmemiň dogry boljak töni öňe sürdüm. Bu maňa näme üçinler ören tebigi görnýärdi. Durmuşda hem şeýle dälmeýtem. Adamlar oturar, gürleşer, yer, içer, işler. Ene hut şol porsatda hem iň erbet ýa-da iň owdan dartlar bolup geçer. Hoş qal Gülsari filmindeki Cahidar Keşbi, Aytmatov'un dramatik dünyasındaki güýçli ve pehimli denan sapatını kino geçiripdir.
İlkinci molum filminnäki uzatdygy, gahrymanyň içki dünýäsini açyp görkezmekdäki başarynygyny hasa berkelipdir. Kadıkeyeva klasik bir bilim almadığına karamadan ulubra duygurluğa ve tinçilik okuyumuna iyiydi. Kinodaki aktrisa Kari adatça şu ayrı tinoklar bilen düşündürler. Dine var karayışları ve yüzündeki mimikalar bilen ençime sahip balap tekst bilen düşünürüp olmacak duyguyunu tomajca yitirip bilerdi. Adatça ıkbalın darabatını yiyen emma mertebetini yitirmedik, erki uyuştu keşpleri taylaptır. Ekrana canlandıran her bir keşbinine Kırgız halkının ruhunu, dep desturlarını ve estetikasını görkezdir. Kadıkeyevanın aktrisa künarlan bağlı

başlarını geçirmeleri yukarıda adı aktaran 4 filmden başka da bay keşf tapavtukları iyidir. Tunot işgari Toktogul filmine Burma, Geçelgede filmine Rayhan ve Qin Geçelge filmine İdil ene rolarlan ayalın çıdamlı ve avrali hakikatlerini görkodmaya devam ettir. Qarayış Qarayış Vakati filmindeki Khadija ve Inqilabın Atları filmindeki avtoritar komissar Aminova rollarının dramatik uquyunun çaklarını barlap gören Kudikeva, Ezop, telefilmini Kleya, Alımkan filmini olsa yenge keç bilen tomaşatıların önüne çıkıptır. Zehmet yolu boyunca köçe filmini değil, Duşuk ve Ayrılık eserine Khadija Khan ve Menin Töygülü Vatanım filmine canlandıran Atılkan Keşbülün aktrisa günlerinin gücünü hatta belkiliptir. Yine bu filmlerde can veren her bir kahramanı Kıdıkeyfa'nın ustadlığı hayatına din bir kino kahramanı olmaktan çıkıp, Türk dünyasının medeni hakikatına yaşayan canlı keşbülere övülüptürler. Şun konu Kırgızistan'ı ören köp tiyatr ve köçe onun adını götürüyor. Durmuşvarda dokumental filmler turutu düşürülüyor ve oyunlar yazılıyor. Ol, Kırgız kinotunun dinavar aktrisinden Eytem Şol kinonun yüzü yokmununa kavul ediliyor. Hormat dinleyiciler, Bakken Kıdıkeyfa'nın kinodaki kaytılanmayacak yoluna ve yerini yetiren unutulmaz keşflerine ağırlaştık. Her rolün ekranına ertleşen bu büyük sanat ustasını hatırlap, onun kaldıran medeni miratına yeni vurgadık hayran kaldık. Sanatın ve kinonun cadılı dünyasına tadı hikayelerde duşmak dileğiyle hoş sağ olun.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.

da hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.

0: Stella Hornada.
1: Kavuşsak mı bir yaz günü, düşsem düşsem yoluna, çıkıp da gelsen mi yaz gülü?
2: Estimados oyentes, continuamos con la canción de Yalın, Yaz Gülü, en la voz.

Aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.

da hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садае Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç Radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Jeda Radio Amuria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye Hangia Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Turkish Channel 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Da Türkiye radyoda.
13: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Etirşi radyo sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç radyo voça Türkiye.
17: Говори

Aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık

da hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz. Şu dünyada hiç kimse aşkımızı yıkamaz. Seviyorken ayrılık bize kader olamaz.